döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayip.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

döner acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir...

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Uduzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum andışır.
4: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə çıx git.
5: Heyvan sən sənin atandır. Bilmirsən mənim keçməli vurma olmaz.
6: Görüm kızı mənə verirsən ya yox. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
3: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
6: Ne? Ben diyerem bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
3: Eylek. Ya.
6: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yani sen de benim kimi hena koyursan, he?
7: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
6: Bak, nahal yeri hena da söhbet var. Hiç henanı yeri.
3: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
6: Bəli, kız da hoşuma geldi. Hələ istəri bulursa.
3: Onda 5-6 yüzə geç, onu sənə peşkeş edeyim.
6: Haydi başına olsun, mən sizə istəyirəm. Ama siz hiç cevap vermek istəmiyorum. Aşı, o kadar qəliz danışırsan ki, gülmək olmasın dedirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabiyyatına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savaşlar hardan başlıyor. Ama hammal, hammal, adam, ay!
8: Ay hocam, ahım elmiş gazdel amcam. Ne yapsasla verecek?
3: Ama ne iniyetsen? Uğursuzluğun yüzü karı olsun.
9: Ağır düştüm canımda.
8: Ana şadet!

Dün seni aradım Kalamış'ta, sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Sevgilimiz denizdir, denizdir. Eşkimizi yelken kimi biz açırık hezerim, hezerim, hezerim. Neft dalınca bu günleri biz açırık güzelim, güzelim.

Dudu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla belak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem kondu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla belak. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

doğdu güneş. O güneş sendin, parladı al şefekler. Yüreğimde yandı ateş, o gül ateş sendin. Yollarıma doğdu güneş, o güneş sendin, parladı al şefekler. Yüreğimde yandı ateş,

dükkanlar sular. Aylar geçer, il donalar, yine kalbim seni anar.

0: Nece yani tembel. Tembel. Kadırlardan düzgün istifade etmek lazımdır. Her adamın yeri var. Birinin yeri tarladır. Öbürünün yeri...
1: Ay sana.
0: Ne?
1: Rehberlik.
0: Ehsen. Kadir bilen yoktur da.
1: Gözleri götürmüş de.
2: İndi ben pambul suarım. Yine de her taraftan kaymış koyunlar.
3: Canın çıksın. Pambığa hepsinden artık su bırakma. Kaymış koymasınlar.
2: Eşi, ben tarla için su esirgemdim.
3: Sen hiç özüne de esirgemişsin.
0: Eşi, sene ne? Öz zahmetinizle kazanmışız. Kajdirik.
3: Bura bak. Abala, zahmet hakkı senin niye olur? O ki arvadın şevketin pullarıdır.
0: Ve arvadım şevket kimindir? Paho, Kamil hoş gördük.
4: Çıkali, Ebilmez. Haberiniz var?
5: Yok.
4: Bizde konak geldi.
2: Sakin. Kendin var ki.
0: Sesler.
2: Kebap.
0: Sakin. Sakin.
2: Ya bir kaç kaldı.
0: Sakin de.
6: Ezdim meşelerden, göz yaşım şişelerden, yarın gelip çıkmadı, kalmışam şişelerde. Aman ayaman, yarım ayaman, aman ha uyaman, aman ayaman.
2: Ne de şarkıydı?
7: Çok güzel gözler var.
8: Kara gözlere can kurban vermiyorlar.
7: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmiştim. Oğluna Fahri Tembel ad verdileri.
9: Hele cavan, evlener ağlı başına gelir. Biz hamımız güman ediyoruz ki kahramanlara ara gideceğiz.
7: Hiç bilmirəm ona ərə gitmək isteyen ahmağı sen hardan tapacaq?
9: Kapılar kapılar arxayın ol, kızların minnet olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başla gələr. Amma bu xəsiyyət kişəndədir, səni kim alacaq bilir.

gelince hasret kaldım sevince, bildim hoşbaht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların.

Siz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydan. Sen hiç de gel düşün

0: şey yaşım olmayı, 5. Hoşbaht olsun da, büyük yoğlan olsun. Yuna gün olsun, toyunu gör aptal. Sen uşaklarından bir yerde. Hele olsun.
1: Olar, ona ne var ki, tek hoşbaht olsunlar.
0: Sağ ol, oğlun sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gelenler darana dedim, balık da alacağım.
3: Bir balıktan ötürü 40 kilometre gitme bile vacip değil. Balık olmasa olmaz be ya.
4: Balığı ne yiyorsan?
1: Rafi'nin 5 yaş tamam olur. İstirem uşağları konak çağırım.
3: Uşağa çok lazımdır bu. İki erkek kişiler gelip keyif eylesin. Hele gelseler. Az günde bir böyle pul harcama evazına uşağa palto alır.